0: Topesin de onun da amel ediyor. Eksettiğin dosmalar termiyor var.
1: Lahay alıyor. Şıdı şıdı barı oluyor. Agari para hayır.